0: Bankdan. Bir bankdan nakd krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek. Bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50. Her 500. müşteri 100. Her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN Şube.
1: AfterFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

Bütün uğurlu işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Serdimanlı kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençler ve İdmançıları tövsiyedir.

0: değişmeyin. AfroFM'de Jamie Bilicom.
1: Bir bank olsan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakit bitirmeye

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mayıs tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 mana 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 mana 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.

kitab zaman maşını kimidir. Çünkü yazdıkları kitapları okumakla, dahi yazıcılarla hem söhbət ola bilirsin. Mütaliyeni verdişe çevir. Kitabı özüne dost seç. Her şey seninle başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençleri ve İdmançıları tövsiye edir.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 May tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yumucu toz çeşitleri 19 mana 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 mana 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 May tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 manat 99 kepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Lexus'umuzun salonuna bahar teraveti getirin. İndi salon filtrelerini 15 faiz indirimle yenilenmeyin tam zamanıdır. Temiz hava, maksimum konfor. Cemi bir neçe dəqiqəyə orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar servis hizmetiyle avtomobilinize yeni nefes verin. Üstelik resmi zemanetle May fürsətini Lexus Bakı Mərkəzi ile kaçırmayın. Servise önceden yazılın.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Reklam. Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek. Bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50. Her 500. müşteri 100. Her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MT nişanıdır.
1: Cemi 3490 manat ilkin ödenişle Hyundai Venue sahibi olun ve şehirde parking problemini unudun. Üstelik devlet kayıt nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası hediyedir. Arzularınızı realleştirmek için indi müracaat edin. Elaqe 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
2: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 farklı macera yaşamaya davet edir. Güneşli çimenlikleriyle Antalya, iki gitenin ritmiyle muhteşem İstanbul, Ege sahillerinin rahat abhavası ile güzel İzmir. Pegasus ile serfeli ve konforlu uçuşlarla yay tatilinizi unutulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şehrin enerjisini, yoksa Ege sahillerinin sakinliğini istiyorsunuz? Seçiminizi Pegasus'la edin. Adya Partner Şirketi Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaqe 012-598-0598 veya bütün mobil aplikasyon hatırlardan 598 0 598.
3: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Reklam. Bir bankdan nakd krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

teşekkür etme adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: FM'de reklam.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 farklı macera yaşamaya davet ediyor. Güneşli çimenlikleriyle Antalya, iki gitarın ritmiyle muhteşem İstanbul, Ege sahillerinin rahat ab havasıyla güzel İzmir. Pegasus ile serfeli ve konforlu uçuşlarla yay tatilinizi unutulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şehrin enerjisini, yoksa Ege sahillerinin sakinliğini istiyorsunuz? Seçiminizi Pegasus'la edin. Avia Partner şirketi Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Alaka 012-598-0598 veya bütün mobil operasyonu hatırlardan 598-0-598.
2: Son şans, bu modeller artık geri qayıtmayacak. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.